0: taşta değerli pay. Şov, deyse turşan çiğne konular, kutik değil, kudaya şov. Spasik denun ya.
1: Spasik. Şey spasik.